Na sene kısa veta Tu mezgi khora dar de kerda Cirane kho Bone kho Sa veta Ya iştare seri sudri Na bekeşi Onca mare menda Toşiya Mare derdo gran za veta Gavare avı Ete mara bırna Gavare avı Ete mara bırna

0: Roj baş, roj baş, sıba ve bxeyr, gohdarin ejao, gohdarin aziz, sıba kanu, roşa kanu, demen nu, u bernameyeke ronya roşa ya nipunu li peşberi ve derhine nemine tekniki ishaq koyinci ez Hasan Ortaç.
1: O ez Şebnem Yusufi, roja ve baş o ser khere be, esevi darım hum her ciye ku leben, hun keyf o keyf hoş bin.
0: Ser çava lebele, ija ev roja me ve çava hoşu Geşu bi kefe ji bo ve çiş de sema hatiye me kiriye me hazır amade kiriye mijara me sohbet u xeberdan u axaftina me müzikin me playlistin me tev li berde semene le bile ija hunjikarin çipkin hunjikarin werin divan u meclis u axaftin u sohbet me nava programa me
1: Em digel hev baxivin, em bi hev re bûne revî, em dreyekê de biçin, bila ev re ama xweş u geş u bi keyf u coş be, Jiber ve amhama hedi hedi dez bi bername ya xa bikin.
0: Bele u eme çipkin vakidin. Jiber ve Instagram u WhatsApp mecbu ve hazır amade. İja gudar ne jawaziz kese ku neha li sarrene dnav karu baru xabate dene kese ku peşyame dest pekirne ve saata u xoş qawet ben bibijin ve yun dnava qawet edebin u bersiva xoş ibdin deyja Bila ya peşiv ya yekem, lekh.

0: Ka dengê ji me re hatiye em biçin guhdariya vî dengê bikin.
1: Kekî Hesen Xoşkar ji bin, sibawa bixêr, rojava baş bin. Ji TRT Türk Kürdiya ekîbê re silav rêj dikim. Ez bajarê Urfayê min, İsmail'im. Em vesî ez û birayê Reşîd Zatan, em ketin rêya eyntavê xwedê em derin eyntavê xwedê qismet bikin. Em li TRT Kürdiyê dîne dikin û bütün şoferê serê rêya. Uş tarafta Kürdiye kibire mego ve seçmer va parça ki hoş bir bra var bir me hoş bir amarın. Her evin silah bu rejim var.
0: Yani kek İsmail bağırın çı nav ek jive nav ek hoştır da jime de peyda ne dikir rojbin.
2: Allah da hoş kirke kevin de hayra. Dibele can amarı hoşaştı keyeceğim çap.

Gudarên Aziz, îro 27 tebaga 2026 roja penşemeye. Di TRT Kurdî Radyo'ya da bültena saat dahan dest pekir. Ez Abdullah Koçalım. Di tengava Hürmüz'e de erişi keştiye kedin jikirin. Füzeye kul keştiye petrole ket, diğer nine ka ya kijan aliye. Li Rusya'ya bi dronan erişi tesisen platformeke ticaret ekirin. De gotun ki Ukrayna ev çendeke bi vi qayde işerdike. Seroke CIA'ye dizika çubu Rusya'ya Wall Street Journal'e derheke mijarede

Talya bistê, naxazim talya bistê, dixwazim keça mistê. Ah, ah, keça mistê. Ah, ah, keça mistê. Halim mistê, bextê teme, efçen sale heviyat teme, çevne heri deriye teme, keşke bide dertli teme, keşke bide dertli teme, keşke bide dertli teme.

Ele kodarin heja de bername de teqes derdukul tuneye. Yani am gham u qader ejish xwa am jwa birevine bsa ya stran u klamen j hab khoshir. Tene kef khoshi u shahi we be bere havale we. Jibo we ke ji pari ki din eden ge radio ya xwa vekin. Bu bidin stran emesh xwa go tu beja ke le gora dile we ji. Ma ma de ki yemen ser mijare go jnaven da jiyan edise bishtaglim rasti. Gelek pe vidiye me bu mijare he yemi bahsa we bikin. Hen amadahi me hene. Ma go tu dem sal de berz ji paizi diche. Le dawi ya we de ji jivistan heye. Jibo we jin laf khalki. Ba aglebe jinav li jine jir u jihati jijboz jivistani tiştin geleke xoş u geçtin çekirin. Emel Serwan bisekin liberi yawe mugotu bu havanasi. Gelo meteoroloji ve jmere bi beje çi. Di bejin li gornu çi yewan di bejin ku av hevdiya peşyame. Pari ki dibe derece da keveş xoe. Linha li İstanbul'e siviyeke nişandı de. La Antalya ji siviyeke il herwaki din li Ankara. Siv sisya nişandı de. Bu germahiye xo geleke navdar li Diyarbakir ji. Siv haşta nişandı de gohdarin heja li emdikarin bibejin. İrol Diyarbakir hineki usa avre. Pari ki mrov dizane ku hedi hedi. Behna payi zeti. Divan rojen germahiye de lazım oku amlu xo mukatebin ji. Yani peşi bu azmine ve xezdik ama her isereke av ve xoarne. Roje 3 litre av pisipor dibejin ku. Lazım e jibo geşedana laşe ve jibo tendurustiye u jibo bisahate un ve xun her veki dilxarne xoye gelek ebrun çe ten çekirin ji pari ki je dur bikevin jgeyni ve ji li cilu bergi xoye likun ji xoje go gelek itari divan roje germahiye dilxarnekin u b aglebe jil bejin ku rusipiye me go ducani bin demji margava yazde nivro nişanda hatta çare asir dernekevin dervati rejon rojen gelek e tuştin jibo sahata me teveka Ne başım. Am wanadin seknan de dise me bhavra sitran gozar bikin. Didawi awe dash khoy sohbet amawe geştir bibe.

Bema gotine peşiyan. Bele gelo iro me bahsan kijan gotinin peşiye xwe bikin ma gotu her du gotine kuan de şiretek heye lazım kuan paş gönekin her daim de jiyana xwe de ji qorzik eke juan

kele kele egerme ve havine evre kıcıdı ve dahi kele lav kele emle kuaşe ve huve hakem lehu eşerma ebaha bıbra kele ekud alemin ve zedet deve lav ke kuaşe ve gire ve meşale şine ve el evale ve garibe ve el pencere.

Ay maya kay. Ali berxe dile dayka dedi ve Ali hukum kadici le resmi. Tüngay medasta pişta ime kevre de ver hacı keser geliye bilişte tarati. Bizanı ve Ali kurtu sağat kartine cerdi evi cürdi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi evi

Ali berxed le dayka dem hadise ala law gan min rasta be şer ye şi bunu tamam içini ne kıran lüse. Tami ve şata mektebe kubarma da beşa davazı pulmuş sefa zalima mere gibi kefili be zamanı khabise. Law şuraya hoşandiyar kabiliyar bilişe gireda be donzdaki se kasas sesleri büstü şa. Ar mere be sürman el serdi nivise edilu oha ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee

Kezi kuda li khirat ne desi ardali Zeynep avi temo gege mihye şare Dünyayı bi gire sıra cağız jarı tabi gege

dilim yar yar dilim ev ev em yar yar ey ya bra wala kor bna zohra zahmet gele ev ev ev zohra ev ev belki ev yar ja ab qrabe ev ev ev zohra ev ev ya dilim yar yar dilim ev em yar yar.

Ya çavê mi kor bile baz ke deşkesine Vara zeyde se hevda bine kıvda biradi Khubha ve sar ocağa şeğe şeğe de rani Emme derbaz nestu nasibi arde go go yok mani Ev felaka kimi dit yama